0: Radio Wang.
1: Düşlerim uyandı. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam bu. Sevmişim ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişim. Oo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişim lo, seni alnından öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına, lo, zafer halaylarına.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Uyan bakalım. Uyan hadi.
1: Sen oraya nasıl inebildin?
0: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
3: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Hı?
4: Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
2: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
5: Cinevizyon. Radyo

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Akım ile çiyo jari, ateşi ha jari. Ez o bekez kore, teyne demeşi ha. Vakım ile çiyo jari, ateşi ha jari. Ez o bekez kore, teyne demeşi ha.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ring.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brat. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Brat Netflix'te. İyi seyirler. When you lose a fight, it's a bit like dying.
1: I've died once before. I won't do it twice.
2: Cinevision.
3: Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği

0: faturalarından tamamen kurtulun. Sundetek Enerji. Enerji de özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo

layık sayır o vano. Derde de gönlü zoru hak ve kemeri darı ne sanım. Mereme dizer noruna güne mordem zerrede ne manu. Naksusu her sayrı yoluna biçme olacak kemere çeki klamı meydan yanım. Bele mali sol ede o serkere ne onu o hira.

Ez ve herane to canik eşene çiçeği Ere kivaram Male dina sano vrato canik okume verte yatağı ipegi Hekranlık aben ona savdara gore golu saro bemetsirte hordegi Dı gönül kez jümünü bizere zire merden eçina Merden

de duji erek çivara mi himet ke wezo tolevra raurji şuna kotna dere lazu timi sere biya zere getiji erek çivara mi tijan khane jivan lev pirke tokarındaki levase tersan pore tokarında koyu pege su kavani gos bile heka da canı kere defterin oru ez bu ani ne ov ne çeki tosarı vate kerde tamami tosarı kancı horinda zu imami na eka tota madavani germe vare tersani kes pers neken o estam oldu derde

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul'daki halk buluşmasında Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma ve stratejik koordinasyon kurulunda yer alması gerektiğini söyledi. Bakırhan, Suriye'de Suriye Demokratik Güçlerinin devlet kurumlarının entegrasyonuna ilişkin süreci de desteklediklerini belirterek, tanınmanın ve özgürlüğün yolunu açan bu anlaşmayı destekliyoruz dedi. DEM Parti MYK Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısının ardından barış ve demokratik toplum sürecindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda sürecin ulaştığı aşamanın yanı sıra 1 Eylül etkinlikleri, 6 Eylül Kongresi ve kurulması kararlaştırılan alt komisyonların ele alınması bekleniyor. Farklı tarihlerde yaşamını yitirenler için Cizre'de kurulan taziye ikinci gününde devam ediyor. Hakkari Yüksekova'da Medeniyetler Beşiği'nde yakınlarını kaybeden aileleriyle Yardımlaşma, Dayanışma, Birlik ve Kültür Derneği'nin farklı tarihlerde ve bölgelerde yaşamını yitirenler için kurduğu taziye bugün yapılacak anma programıyla son bulacak. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan derneğin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in yaklaşık 3.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu E. Akdemir isimli erkek tarafından çocuğunu görme bahanesiyle parka çağrılan Sultan Akdemir ateşli silahla öldürüldü. Fail yanındaki çocuğu alarak kaçtı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan Şeytan Tepe adlı belgesel hakkında soruşturma başlattı. Urfa'da dün akşam saatlerinde Halil Yedi arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet Raşit Atay isimli 16 yaşındaki çocuk boğuldu. Dün Urfa'nın Bozova ilçesinde ikinci saatlerinde etkili olan ani yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Kırsal Hisarlar Mahallesi'nde etkili olan yağmur, hasadı yapılan fıstıkları önüne alıp sürükledi. Fıstık üreticileri büyük bir zarara uğradı. Nepal'de 26 Ağustos'ta Rasuva bölgesinde buzul çökmesiyle tetiklenen sel felaketinde ölü sayısı 180'e ulaştı. Yüzlerce kişi ise kayıp. Bote, Koşi ve Trişuli nehirleri boyunca köyleri sel suları süpürdü. Kurtarma ekipleri hala hayatta kalanları arıyor. İngiltere'de 48 yaşındaki bir adam gerçek zamanlı yapay zeka desteğiyle beyin ameliyatı geçiren dünyadaki ilk hasta oldu. Cerrahlar görme kaybına yol açabilecek tümörü çıkarırken yapay zeka sistemi ameliyat görüntülerini anlık olarak analiz etti. Sistem gözle görülmesi zor damar ve sinirlerin konumunu işaretleyerek cerrahları ameliyat boyunca rehberlik etti. ABD'nin Alaska eyaletinde Anchorage'dan Seldovia'ya giden Piper PA-24 tipi küçük uçağın suya düşmesi sonucu uçakta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken soruşturma başlatıldı. Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut, ülkenin doğusunda çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İran Federe Kürdistan bölgesinin Erbil kentine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi. İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebetiya beldesinin batısındaki Eli Tahir ormanını 2 kez bombaladı. Lübnan basınına göre bombalanma sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgesel gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakerelerine ilişkin yarın İran'ın başkenti Tahran'a gidiyor. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 35 derece, Van 28 derece, Urfa 38 derece, Muş 34 derece, Şırnak 34 derece,
Batman 38 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.14, Euro 56.25, Gram altın 7165 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ne plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Veng.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul'daki halk buluşmasında Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma ve stratejik koordinasyon kurulunda yer alması gerektiğini söyledi. Bakırhan, Suriye'de Suriye Demokratik Güçlerinin devlet kurumlarının entegrasyonuna ilişkin süreci de desteklediklerini belirterek, tanınmanın ve özgürlüğün yolunu açan bu anlaşmayı destekliyoruz dedi. DEM Parti MYK Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısının ardından barış ve demokratik toplum sürecindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda sürecin ulaştığı aşamanın yanı sıra 1 Eylül etkinlikleri, 6 Eylül Kongresi ve kurulması kararlaştırılan alt komisyonların ele alınması bekleniyor. Farklı tarihlerde yaşamını yitirenler için Cizre'de kurulan taziye ikinci gününde devam ediyor. Hakkari Yüksekova'da Medeniyetler Beşiği'nde yakınlarını kaybeden aileleriyle yardımlaşma, dayanışma, birlik ve kültür derneğinin farklı tarihlerde ve bölgelerde yaşamını yitirenler için kurduğu taziye bugün yapılacak anma programıyla son bulacak. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan derneğin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in yaklaşık 3.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu E. Akdemir isimli erkek tarafından çocuğunu görme bahanesiyle parka çağrılan Sultan Akdemir ateşli silahla öldürüldü. Fail yanındaki çocuğu alarak kaçtı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan Şeytan Tepe adlı belgesel hakkında soruşturma başlattı. Urfa'da dün akşam saatlerinde Halil Yedi arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına giren Mehmet Raşit Atay isimli 16 yaşındaki çocuk boğuldu. Dün Urfa'nın Bozova ilçesinde ikinci saatlerinde etkili olan ani yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Kırsal Hisarlar Mahallesi'nde etkili olan yağmur, hasadı yapılan fıstıkları önüne alıp sürükledi. Fıstık üreticileri büyük bir zarara uğradı. Nepal'de 26 Ağustos'ta Rasuva bölgesinde buzul çökmesiyle tetiklenen sel felaketinde ölü sayısı 180'e ulaştı. Yüzlerce kişi ise kayıp. Bote, Koşi ve Trishuli nehirleri boyunca köyleri sel suları süpürdü. Kurtarma ekipleri hala hayatta kalanları arıyor. İngiltere'de 48 yaşındaki bir adam gerçek zamanlı yapay zeka desteğiyle beyin ameliyatı geçiren dünyadaki ilk hasta oldu. Cerrahlar görme kaybına yol açabilecek tümörü çıkarırken yapay zeka sistemi ameliyat görüntülerini anlık olarak analiz etti. Sistem gözle görülmesi zor damar ve sinirlerin konumunu işaretleyerek cerrahları ameliyat boyunca rehberlik etti. ABD'nin Alaska eyaletinde Anchorage'dan Seldovia'ya giden Piper PA-24 tipi küçük uçağın suya düşmesi sonucu uçakta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken soruşturma başlatıldı. Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut, ülkenin doğusunda çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İran Federe Kürdistan bölgesinin Erbil kentine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi. İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebetiya beldesinin batısındaki Eli Tahir Ormanı'nı 2 kez bombaladı. Lübnan basınına göre bombalanma sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgesel gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakerelerine ilişkin yarın İran'ın başkenti Tahran'a gidiyor. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 35 derece, Van 28 derece, Urfa 38 derece, Muş 34 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.14, Euro 56.25, Gram altın 7165 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19, telefon 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo evnan bivine. Bizwani xo binose, bizwani xo buane. Zwani ma, tercih ma.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
2: Every fighter has drama. Do you know who I am? Did you lose your memory?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler.
2: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Farklı tarihlerde ve yerlerde yaşamını yitirenler için Nusaybin ve Cizre'de kurulan taziyelere kitlesel ziyaretler yapılıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürecin sadece güvenlik politikası olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım, bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim dedi. Adalet Bakanlığı, Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınması ilişkin başvuruyu reddetti. 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni dijital bulgular ortaya çıktı. Dosyaya giren uzman mütalasında Kabayiş'in kaybolmasından günler sonra telefonuyla bağlantılı Google hesabına erişildiği ve 10 Ekim 2024'te cihaz silme işlemi yapıldığı belirtildi. Ahim'in Osman Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğine ilişkin kararının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, anayasanın 90. maddesinin Ahim kararlarının bağlayıcılığına dayanak oluşturamayacağını savundu. 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı. Adaylar 8 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek. Sınav ise 25 Ekim'de gerçekleştirilecek. Din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları 22-30 Eylül'de alınırken sınav 1 Kasım'da yapılacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü için çağrı yapan Urfa Emek ve Demokrasi Platformu, barışı büyütmek için herkesi alanlara çağırdı. Antep'in Merkez Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İran Kürdistan'ı siyasi partileri ittifakı bölgesel gelişmeleri tartışmak amacıyla 25 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda İran'da bölgede yaşanabilecek olası değişikliklere karşı Kürt siyasi partilerinin kapsamlı hazırlık yapması gerektiğini vurguladı. Hindistan'ın Bihar eyaletinde sınavlardaki usulsüzlük ve işsizlik politikalarına karşı düzenlenen öğrenci protestosunda 6 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından annesiyle birlikte alandan çıkarıldığı görüntüler tepki çekti. ABD merkezli haber sitesi Politico, CIA direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde Rus yetkilileri özellikle Baltık ülkelerine yönelik gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları ve İran'a askeri desteği azaltmaları çağrısında bulunduğunu ileri sürdü. Panama, El Nino'nun yol açtığı şiddetli yağışların ekonomisini ve vatandaşların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle ülke genelinde en yüksek seviye alarmı ilan etti. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde 289 kişi hayatını kaybetti. 73 kişi yaralandı. Aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu 826 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Meta akıllı gözlüklerine karşı yeni bir adım da Norveç'ten geldi. Norveç gözlüğü kullanan kişilerin diğer insanların iznini almadan görüntülerini alabilmeleri, canlı paylaşabilmeleri ve verilerinin işlenmesine karşı adım atmaya hazırlanıyor. Çin'in başkenti Pekin, dünyanın dört bir yanından gelen en gelişmiş robotların yarıştığı dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 16 ülkeden 666 takımın toplam 2056 robotla katıldığı etkinlikte robotlar koşu, zıplama, dans, boks ve serbest dövüş gibi farklı kategorilerde yeteneklerini sergiledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Programı Zuanu Cüye Tespekano.

0: Demişim abi xeyr goş dermanı hecayi. Ez Deniz Gunduz. Mayona programı zuanı cüye de reyna piyarime. Program ma be pişti dayışı müdüriyeti pavutuş u aver berdişi zuanın ye şaradariya amedi enu peşkeş kerdeni. Meymanı mani evroyun uçtu o xebatkari ajansa velati turabi kişinu. Madu turabi reydi zuan u kare ey sero sohbet pikirmi. Turabi tukhir ama.
1: Xeyr selamet.
0: Karışma seçiyorum. Bir kara des bikimci ajans avaletra. Herhalde yüz ser razıdı o ne? Ser herhalde
1: mezdiye de seriyor.
0: De seriyor yani. De ser koyna tam ni bir yazanı. Beni.
1: Kasım'da Pistovut'u Kasım'da Müjdar hani o.
0: Evet. Kasım Teşrina Peyne.
1: Teşrina Peyne ya. Teşrina Peyne de dışarıma beni tamam. Eki ma merkezi ma Ahmet Daruhura yani ma vaktu ki deskerci no ajans savalate alan kerde çende vali bime yani zafni bime hem kurmancı hem de kırmançki serman evkan varaz yani me haberan varaz yani me yani gore roja ki ba deskerdoci evru asta ki ma mevmeci rında ama babacım heni rında zafrında cinni
0: rında heni niye?
1: E rında heni ne?
0: Çen xebat karışma isti?
1: Yani peropya hem kurmancı hem kırmançki zehiris xebat karışma isti.
0: Ha hiris xebat karışma. Çen zazayı çen kurmancı.
1: Zazay kemiye.
0: Zaza kor herca kemiye.
1: Zazay panç teni.
0: Panç teni, vistu panç teni kurmancı.
1: Kurmancı.
0: İnan heki niye?
1: Ne ne akeniya sen ne akeniya ne kadar korani biz panşteni peru kurmancı de karneyken ma bacım panşteni inan dijital deri dijital medya deri hem kari kırmançki kene hem kari kurmancı kene ni bini yani ökte muhabiri mayasti bajarande kurmancı zafer kurmancı zafçağın da esti yani van da esti van da zı hora büroyma merkezi haberan van iyice esti
0: mesela dersim de esti
1: dersim de şu muhabire mal övkas bi zazaki bi yani nüştene de zaf zahmeti antene o nüçegiyancı ne bi neşki ara ara beru nirocan peynan de ma mecbur mendime raya kubirini ra ama dersim de ma pro gerenime cahide ze dersimi de ze çevli gire
0: mesela dersim ben o Erzingan ben o çevlik ben o Siverege ben hemen senin merkezi zaza yani
1: nicağın de ma muhabiran ro gerenime
0: harpet ben o
1: yani kesu ki beru ma bacım madem bıkı etiyo cesaret bıkı beru bacı eya ezni kariken azaf mani binenime.
0: E kurmancı de rahat eno diyene ya zazakini.
1: Kurmancı de zaf rahat eno diyene.
0: Allah. Çıra mesela çıra unayu. Mesela kurmancı çıra rahat eno diyene zazaki çıra rahat eno diyene.
1: Sebebi ko zafi ama benge ko de zon estu. Kurmancı gore zazaki taydı bin zeri keyande, zeri kolanande kuçağında yeni şükürlene ama zazaki eniniyo bine ökbiyo, peydeşiyo
0: yani ne
1: ki kesuke beru bu kuyetiyo cesaret biku bu kuyetiyo tünleşkine bebe
0: ne kesuke mavacım ne xebatke ne herhalde zanı bunu se yani nüştüş mühimu herhalde yani geri ne nüştüş uendişi zazaki rınbızan çünkü rojname geri ikeni karine geri hani vendiş nüştüş mu mavacımı kurmancı de ek uvanen önü seni nispeti ina göreyi zazaki herhalde ina zedev zedev tabi sebep zav sebebi cez dedi yani zazaki her tim buna uyku mavacım şey ne şu koşe de manenu yani yani çehifke
1: ya henüyo ama senin atızanam Nika katil no derekte az yani kari dera ayta braya na radyo cihaz vacine yani kese ki eşkeni beri vaci az azaki vazana bıkı eti köyeri macire ya kerde olma eşkeni بني بزانو زون قصي بكو زازاكي قصي بكو وندشي خوب بو زازاكي وندشي خوب بو بني ما اشكاني نوچاگاني نشاني بدم
0: پرورده كري يعني
1: پرورده كني مجبور نيوم اواجم روجنامه گريه بو انا ما جاي خود نشاني جداني او كني من
0: تمام اصلا سازگه شما دي گري جو پروگرام پرورده بو بو
1: ما کنی من
0: بخو... این پرورده هست نه؟
1: هست
0: این زازکی هست تو؟ زازکی چی نه هرالده؟
1: نه زازکی ما بخود جاو که ما تی خبرم برازه نه اجاده او کنی من ما باجم نشان جدانی من اما ما باجم مد درده یا جای خوزش جای شما دشما درسا دانی ما وانی من شوری جایی درسان بگی تای حوالیه نه تای نینه جی نکا مقصاقون نقدی نه یعنی زاف کسی راست ما اینه ما بجروانه به ما پیا بخویتیم وانو قصه کردی شمی چینو شنکو وانو ما واجم او که ما نشتن همین شنکا جسارت نیکنیم
0: جسارت نیکنیم
1: یعنی نو درخت ما پروژی تار را ما واجم پرورده اینی زانینگه اینینا ما نشیم اجیم ما خور اینی امی میجهت اولان ایناده مستایم ما هینا جیم مستنیم از بخو مثلا اجا ادیتوریه کنه اما هینا زاف زاف کمی اما باجم واتو که خویتینا هبی مستنجی خویتینا مستنجی هبالی ما پیرو هینی
0: تب جرائه دونه بین
1: ایا هبالی ما که بری ما باجم ما ده بخویتی نو درخت گری سبا زون خود جسارت بکی باجی از زون خود وزن نیکاری بکی اکه بری نو درخت ما شکینه
0: شما اوی کنه خبره ورزنین Ne xebere zahiş mi açarlı ne sanki? Ne açarlayış zede o?
1: Yani açarlayış nika seba beşa kırmaşki yani muhabire ki ma ber şavım tever tever de koyaram birazı Çin'i ayrıma mecburi açarlayın. Yo evvel ama esna evvel ön kole bekiş mazani evvel tever de koyaram birazı İşte dersim ra amene khayrima ve kubin tarra kesu ku mazze muhabir bidim şukluna ne çinu bu bu mavazeni ki
0: aslında haberani khobraz muhabir bu merdim eşkel ne perverde bikuru
1: tabi
0: yani perverde bu bu yani tabi no o ki bi vasite radyo jimavaje yani zazaki kar esto ama mavajim o çinu yani kesu bir bakhibetiyo hani o bikuru çinu Peki tabi zazaki zanı millet hani zayi kesi kardeş falan zanı da ama nüştüş. Nüştüş o vendiş hani mühim o ne karide. Hani, çünkü rojname ma geri kene. O şima o ki hud dijital tabi. Heberan hud dijital.
1: Dijital parikeni.
0: Parikeni. Deste şima de ona o ikas tu yani done es tu ki ne heber şima çıka en vendeni. Bilhassa zazaki heber şima hani millet alaka musnen o. Ne muslim ve dijital serum.
1: Ya done henni mavacım sedi sed deste madde Çin ama yani yeni vendiş. Ya mavacım hani becike dane ser tıknenim çikeni haberane ma. Ama heti vendişi de zaf hurt ökneken ma mesela kesen rapersken ya kesi madde kesiken vani ki ez önen atra ama Tamam ez azaki kal kena ama ez vendiş ne zana.
0: Ne ya?
1: Evnen atıra, bine vanena, tayfam kena, tayfam ne kena. Nihetan dev ki esti yani. Persi ma esti. Sıkıntıya ma esti. Yani çike zon övkniyo. Zey kurmancı, hiraniyo zey kurmancı ma vajim. Hiratya ey zaf kesi ma vajim. Dani şükürlene ya ci. Xeyli seriyo ama nüştene. Endi yo standardı ko esto şikini bu ane çibiki ama yuma denin yok
0: ta imkan esti turabi mesela imkanı mavaj mı örüzü veriniyor yani örü mesela no mavaj mı zirekya bıraştı yani ayı var ya ayı vecia meydan moram esas eşken o yani ne xebaran bu duende ne Yani bevengci bebe yani. Acaba heba taşıman yani nesta? Çünkü millet ma zafi hani o no ne zan bu anı bunu son. Evet. Aslında beveng bu. Çünkü inkani henince este euro. Euro'za evet. veriniyor. Morden mesela bişki hani veng bedeci o ilk bir görüyor. Belki o vaht hani millet dayına zaf alakada alakam musem dayına benim vla yani şükür o hani koş bu da habera yani.
1: Sen madem yine mabacım beveng haberan ko beveng koşları kerdiş Çin o yine ama ne kerdiş yani teknik yeri o geri insan yani ser eci evke topu bu deste to da yo mabacım kabatkari topu bu eyra fan bu ko vacu az ne kar işkina bidi kerdene niye niye işkina bidi vendene
0: bir xebat lazım uğraştı.
1: Acı yani, ökera yani. Aynı. Mabacım astera.
0: Astera aynı. O, o sebek zazaki hina mabacım ortamı oydu. Mabacım online'de hina zaf çinu yani. Hina o iki ayıydı. Mesela kurmancı astı. Kurmancılıkta Google Translate astı. Ama zazaki çinu. Yere veri herhalde o bingeci bir uğraştı. Ama sazgeyma esas şikini zazikire rindiye törpili sazgeyma geri bişkini mavacmi bir kere uyk yani iyi ortamı mavacmi dijitali iyi ortamı AI yok hebetan yani bir yeni çen belki teni ajansı ajansı ulat ne ama çen sazgey bir peser mavacmi yok hebetan yani bu bu zazikire zav hizmet apili bana
1: beli
0: yani euro tabii euro yani ama meşte meşte büro tabii no vera vera ben vla yani esas sebe zuanan zema no imkanı zav zav pilo sebe zuanan zema eke mavacı me vayri mektep ni vayri oyk ni sebe ina imkanı da pilo
1: denzez nakale mevyarını mezita da vazana ju yani meseleyi de bina estahayci bir arizon
0: vaj çımasır.
1: Ne kam mavaya civane ma gence man nene ne tavrene beri muhabirtiye biki. Vane ez ne zana ez nüştene ne zana ez kasekerden ami kemiya ne za çıka no derek de hu peyde gene ya. Hatu bin raci mavacı ma mikrofonu hu caide radanime yok zaza yeniyor. Zazao, tozana zazao, zazakici kalken o. Bana ya ez neşkina zaza koy ifade, yani kırmançki koy ifade bi ki, bende ez kurmancı kesi bi ki, ez kurmancı daharın koy ifade kena.
0: Allah Allah.
1: Ya, na şaşıya da pilla. Yani, to kesimek, o kesimek, o kesimek o, to bine serdestiya Türkiye de Türkiye kesi kena.
0: Tabii.
1: Ya. Bine tesiri kurmancı deci kurmancı kesi kena zonu koyar zana kışta.
0: Aynen.
1: Yani tamam tu belki rın neşkine koyu ifade bi ki belki re dede hire tu neşkine koyu ifade bi ki ama tu kesi bi ki kesi bi ki.
0: Kurmancı de çıra koyu ifade kenu şükün oku ifade bi kenu.
1: Ya yani Türkira kevteri zonu pil itade evko kurmancı o.
0: Kurmancı.
1: Ya tu şuna zindanan zindanan da kurmancı o tu şuna kadan kadan da kurmancı o tu şuna neza karu xebatan kurmancı haber şu ma bacım kurmancı kevto ver çiye de xarab niyo sabah kurmancı çiye de xarab niyo rando ama kurmancı niye zaf ko nişandan ma bacım siyaset teci kurmancı o ko eniyo siyaset teci hina teze neve neve şu siyasetçi ama hemsere kadde bepey zonu mahevi kasiyken ha ve be aye kese mau ki siyaset der o zazao zafici ha esti zazaki kal ne keni
0: çıra
1: yani hişare zonu ko niye ju yani kıymeti zonu ko ne zane yav eyci herhalde zi tayine bana yav hani tay hetanun kavatine ya kıcı men kurmancı bimisi meşte neşkini bu kuyu iş ne meşte cahide neşkini hul rakhalesine ben de Türkiye bimisi ben de İngilizce bimisi ne kadar siyasetçi imacı ben herhalde vani ben de ma kurmancı kalsikim Türkiye kalsikim ben so siyasette kurda da macayi ho genime
0: yani mode şaşo. Mode çık bu göre mode şunu mavacımı
1: ya yeah.
0: Euromasra mavacım Türkiye kesi kardeş hüner hesabı yani yacırın yani bu artık kurmancadı mavacım bu artık kurdadı. Yani kesik işte Türkiye zanu yacı Türkiye rın kesi kenu en o manek o morden vende u. قد نبات الليسي ونيفرستا ويندا يعني ايدي يو مواجمي يو پرستيج ديستو يعني هاني زو بناجي مثلا او موردم شكين رايت كار بيونو يعني ويرجا نو اسملاسيوني devlet era yani o vakit cumhuriyet rabiyo no verti millet evraziyo ayara mesela o zihuner yönü kabul kerdeni nikarını saran peynan deji kurmancı tabi mavacımı be hareketi hareketi kurdani netevi nika kurmancıci teveccü verti oji nika biyozi modi yani eğer oji mesela kurdeti temsilken o verti de zonuma bir vinçi zazaki verti de bir vinçi halbuki kurmancan sevim avacımı kurmancıyım avacımı inarit oy ki koyastu emacı geri ema henem bu yani kez oy ki nikanu hani avacım için hani gore bir avacımı hevas seni heva mesela evet. O millet hani seni heva rayara şu onun kamcı bir umudu kamcı mesela ver şu ama iyi tepişen iyi genu gore de şu onu halbuki yani. Geri o zonu kora vayır vicu ma zonu kora
1: zonu kora zonu
0: insan tabi zonu kora vayır mı vicu o binin tora vayır ne vicu yani o yani ema zazakiyo ma vajin Türkiye kurmacı çe farka kosta peru peru jayni
1: yani no derek de geri yani insan Türkiye bani ya kıskanç Hatta zonu kota evi kıskanç bu ne yeri tuzana.
0: Ya, ya. Ya geri çim siyatine zonan bir kere. Tıraşlan ama çehef ki yani zonuma te teberi mavaj muhti amu verdayeni. Teberi mavaj mi hani nu hareket idi ne o ikti amu verden kurmacı hindi yani kurmacı mesela destek vinenu yani destek vinen o weşanhani yastı mesela.
1: Ebe iyice ko ver dani ma yani, kadı men taynara ver ba zanu ve tozana ki zazaki zanu tuşona tam o mühendisu zazaki zanu ama tada kurmacı yaştır ki peskin. Tuşona ne
0: zanu. Hacı ez da ama noji ez tu yani mesela kurmacı seru yani mavacım hareket be hu mesela kurmacı seru hebetinu ama hususi zazaki seru ne seran peynan da tabi yorundu. Ver buna ne bi yani. Vera vera yani mesela zazaki ama bacı tebera kesik tebera ya mesela bacı tebera hob hu hebeti yani ahette mavacım ne heki bir zazaki ene kerden yani. Hani ka mesela ita o ihti şaredariye de tiyatroyu mesela tiyatro kurdi. Hmm. Halbuki tiyatro kurmancı yani. Yani vakt ve kurdi topu zanki kurmancı yani. Hmm. Hani o kurd bir iş ya da kurdi bir iş mali kurmancı bir yani. Yani perkebaşı ister beni kerden. Hani serenin peynir de sebeki zazay mate beni de yani desterzen kuver mücadele kene o kene hani vera vera o civrazino o civrazino ama yo neheki yani ver çimen ama nişin inkar bir kere yani. Hani mesela bir vakit ki yok sazge naru mesela. Mavacım ki yok tiyatro turna naru. Geretu tiyatroyu zi mavacım tiyatroyu kurmancı ciye tiyatroyu zazaki ciye ronu yani. Geri yok ekip tu vrazi yani. Sinema bu henen o. Müzik bu henen o. Mesela sazge hanımadı. Mesela ders hanımadı. O yukarımadı. Çehfiki yani ezi nevin yana. Belli. İnşallah ne yapay? Rın ben o.
1: İnşallah.
0: No, o ilk bir, o derek de o zaman çençiye perspikeri. No, konferansı zuan bir. Toj beşler bir herhalde. Zey, rojname ger. Toj beşler bir ya. Uca, yani beşler bir yaşıyor dırın bir zaf uyka mı bir bilet mı bir yani hebata dırın da mı kerdeni uca te karar cami güreteni goretu tesir hu çiko te çi ben onu erat pey ne erat pey no derhek de geri seni hebat beri kerdeni tesir hu seni ben o fikretu çiko
1: ya veri veren insan şikino ne yapacu ni desarane peynan de Zaferi dezaru desu panjra deme desu ya desu panjra şaşa deme o darbe deme yani devlet de des da ser her şey ne burada hette çandu kültürü de hette zoni de Kurdî çimanî xwe yakî.
0: Ne ye?
1: Nû derextê mabacim kar û xebatê de mabacim hinî xurt, hinî organize û domkerde. Kes neşkiya birazo. Hürdü hürdü kesan yacı tay gruban tay koman çıkaske şikayi tay sazıyan çıkaske şikayi övkert çıkaske şikayi hu verda neza çikerd ama niye ze ne konferansı ki emser biraz ya ze ne niye hurt çi niye mebraştene veriyacı yani karuhabatı seri zoni hete kurmancira hete ekira zazakira karu khabate seke babaye gurban ye saziyani yokan bi ama vlakerde bi hatta caya me bi ama geri tu endi öki bide ser yani kemeri bide ser hebe de bina verberi no derekte o konferans yani az bana hem persane zone maser nikaş kerdene hemci zaf cayan no derhakte kese ki mavacım seri zoni vatana kuyasta kabate kuyastu çi ame ica mayobini nasker sarı nikaşı ame kerdene u peynia peyn edici tay karar ya ameyi gurotene no yani kedi de eme giderin bi encam ederin bi ama esas mesele ayrı değil mi? Mesela işte xeyli evki ameyi gürültene, karar ameyi gürültene, iyi karar değil mi? Ne kararı sen mavacım yeni cüye, yeni mavacım pratize kerdene. Ni derakan da geri yani vere vere vere gami endi bere eştene çike ök müsait o. Bana ya iklim müsait o. Adarbera hatta nu deseri nara ver devlete ne verdin ama çimanı koyakım ama nika endi te eşken ama bacım der heki zoni de kare biki xabate biki gami berzi çiambiyare tehet aver beri nu fırsat ero yani sabah fırsat ero sabah kurdan fırsat ero nasate uk ne asen ama bacım ki hani ev ki astengiye de pille ver de ne asenim. Eke yani niye dağın bıko mabacım karu khabate ku bir kerese ni saziye mayı zuani ser khabetini karu khabate ku bir ki rast proje hanbı de veri ku urayra şure ez bana ev ki de rindu. Ama tabi icada ne kadino yani tayçi gore koyata may gore koyata juake tayçi koyata juake juake ra joreri ayçi geri insan bızano no derefteci yani astaki mamici heti devlet ra serci yani geri xebati bebe devlet niyetande sabazoni gamam ma bidim eştene ki zon ökra vecio mavacım seçmeli ders ara vecio ya di işte mavacım teynabı kebu emegi kesani ki bir imkanani huyu keni heni ne mavacım no derekte şaraderiye ma iki esti saziye ma bin iki esti siyasette ma uki bin uki esu geri derek zoni de indi yani zaf bir geciddi çünkü na mesela ki masat serra var na devlete de şerkeni benge khuda zon es. Koka khuda zon es. Make zon kerdvin di her çikeni me bindi. Make zon aver berd yacı nefes da grotene ma pirupya nefes gini me.
0: Ne?
1: Ayra ne? Rövşe piçi hen ya zeni fikrini.
0: Neka inajo yani konferans zaf karar ami grotene ye kararan ram mesela o kenu me viri. Hani geri mesela şaredari hina mavacım hina zaf grani bidu xebatan kurt keser ema zaf sazge ema çini mesela hetra şaredari belediye mikano derinde yani o zaten eşkene zafçiyaj bir kere o ki yani gori mavajmı o ki ku gori kanun hani belediye gori tüzgece falan eşkene zon seracı zafçiyaj bir kere zaf xebatan bina bir kere karar ama bu gureten işte geri her şare şare dariye de yok mavajmı yok yevniya yok yevniya o ki bu zuan bu ama ezevnen henacı yok gamın yama işte henacı mesela zafş yani zafi şare dariyen hene yok çiğ nasıl ne vıraştı yani zafi ne de kesini vıraştı yani hani mesela ne kararı yeni guretenin ne tetbik gerdin etiyene mavacım hin zı karar maneni oyk maneni ne derhek de geri hani xebatı senin beri kerdeni hani fikretü çıkıyor imajı ma vera vera resen peynir programı hu az fikri tu bicina der herhalde. Yani gori tu magiri gori xebatan senin abi kim yani?
1: Yani şaradariye maci bu akı bin saziye maci kesikin o der herhalde kaydini ma peru hoci kanacı evke ma vizyone ma kemiyo. Vizyone ma ma bacım no der herhalde evke ma kemiyo. Ma geri veri hişe kode tayçiyan yani kafika kode tayçiyan bızanım eke kıymeti hu çıku yani seki tuvana şara deryan maci mesela şu xabat kenime yani kıymet dayana i xabat maci mesela zafçina ya çike şara dary kesek şara dery rara beni tena seba şara daran ne bana icada vaku binci mavacım hetanu müdüran edinan, hetanu xebatkara edinan, ni karankeni geri veri kıymeti nilişi bızani ez bana hina heşari öki nime yani na mesela şaradariye u zoni çiya teyna mabacım yov yeviye ya yov birime avankerdene ne avankerdi raddime seri hovurdaya necini
0: zanam
1: geri no derhekte projeyi koyu rindi bebe yatırımı koyu rindi bebe karu khabatı koyu tamam teyne pakıcıya sokağın yaci mavacım çöp berskerdene yaci kaldırman vıraştene niye ocu karinano ama karu esası goremi çandu kulturu zonu Niderakan da geri şaredari koyuk piki yani nevera fırazı nevera fırazı ni şaredari mayke nehetanlıka hay dane rahmetene mici yine karu habat edeni hurt serizoni yavaş medyo ecivana kemiyo ama ma eşkeni sebekim keseki naredime seba şaredariyan hu namzet nişandane kese ki mavacım ni derakan de karu kabatan keni mavrikayt kim zon zani ne zani kıymet dani zoni ne dani zoni proje koy zoni este çini ni derakan de şar ma kese ki no derak da zarayı koy beşanu ni kese geri no hetra hebi yok peki yani
0: ne
1: yani basınç nezibi diye
0: ya çünkü zafer enteresan mesela ma hani na mesela mesela zonu mabenime kurdan de raştacı hani tu milletani binan de niyadi milletani binan de bini tever tam millet mi hani normal mavacım bindes tu hani o ki ho henecas tu mavacımı ama rena jutu milletani binan de bini tever hani millet zonu hura vayir vejin o ki vejin ama madde ne zaman çi estu ki yani kat şarma kat yani teyna mavaj muhkne belki şar mavaj şar mani hani normal ezin mevaji e wende ma yani zafici e wende ma e ki mavaj mi zer siyasetleri mavaj mi rojna me giri iken mavaj mi hani der haki kurdeti yedi mavaj mi zaf fedekari iken yani nu çevre nu der doğru ama vatka ame zon zon çin yani zon zaf gelse yani hişmendiye zon çin her çire ver yani zon çuku çıra mühimu e kora mesela kurdan یعنی که زنجی دست را شور زنجی جرا ویژه زار چی نمانه نم
1: نمانه
0: خورا زار چیشی ده خورا اوجیشی ایده هرالی یعنی زار چی نمانه نم که هنی ما تعریف بی که من اونم ملت چیکن ملت اشته کرد و کرد نیو فلان هن زنجی ورتره داریا وی چه نازن را تپیه زار چی نمانه نم یعنی نو چرا اونا بیو هنی از یعنی فکر تو چیکن چرا من نو حال ده یعنی Halbuki mesela hende sazge estu, hende mavaj mi hette siyasetre kurdi, kurdi uru mesela parti estu, o estu. Hani zafçi estu ama zon çino, çira yani.
1: Yani ez ne yapacı, hani zaf bölümü çıkasime ki, zaf negatif çıkasime ki, nis serani peynan de ma bineni yani insanı ma... کسی که سیاست ماده خویتی نشاره داری یعنی ماده خویتی هم سرکه کنی نزدیک کنی اینان دیجی چیوانان ده دومانان ده پیلان ده تقد کنه هبی اوکاستون یعنی خوبردایش استو تقد کنه یارش یارش خوب ور بر زون خوگینی نو چی درم دو اما وانیا مابین ده مندیش هبه ما بنده مندیش هستو نوجی یعنی ما اوکی ده رهت را نویردیمه یعنی ناست سر پینه ده زشاره ما استی کار رهت ده رای کار رهت ده جوی کار رهت را نویردیمه تقاید کنه نی پیرو اوکی باندور اسمیلاسیونی جو انسان که زون خورا که دوری زون سبایی بی قیمت اسمیلاسیونی انجام گروتو ایده ای کسی ده اسمیلاسیونی انجام گروتو ایده ایرا بنی اوکی نی تسیری نی بنا مجاده نیشکی نی بشکنم اما یواش یواش یواش یواش بر بشکنایشی از بنا هاوشنو چی که مثلا او کنفرانس ده تیجی بیا زاف مواجم علاقه بینی و کسی که همه بیجا بینانجی همه نشینه اوک بی تبینه نا تر را جبینه نا اوک تجبینه نا اندی زی بری هنی کنجکان ده قصه کردیش نه اندی اوک ده تقید کنه هر جا ده زونی خو انسانی یاش یاش قصه کنه مثلا سبا دو خو واجی دو ما ده نیسترانه پینان ده ما باجم اندی ترکی نیسران پینان ده ما هبه خوبر ده هبه سرو کسی کنیمه چی کنیمه ایجی وینه نیم ما باجم مثلا یا کرداجی هبه تاقیب کنی چی کنی خون ناس کنی تقاید کنی یا اشیاش زون خوش اندی های وینا پیده زون خو کسی کنی بانی ما خیزی کنی دومان خوب بمسنه زون خوب بمسنه ما خطا کرده بانی دومان اینان را بانی که دای توقی زون ما نشانه من نیدا
0: طبی
1: ها نی پرو او که یعنی
0: هشر بیای شکه استو تو
1: از دانا جو مابین رامان جو مابین داره تزارا مابین اسمیلاسیون و را زون خوش شایشی داره یواش یواش از وان مادر با زون خو گام یعنی گام قجی بلکی زاف خورت نیه اما است از هنی باید
0: زاف سپاس کنون همای وین یوتیوب بهشنو تو چیان ویشه وانا انشالله هم بینو اما راشت وان نسران پینان ده از جیوینن آنی تای اویک بیو تای یعنی ملت ما نیا خوب ور به زون خو فلان آنجانو یعنی اوجی چی کرندو انشالله هم رند بینو نرپی ما هینا ما واج رفشی هینا بنا رند و انشالله یو تلویزیون ما بنا نی پروگرام رادیو نیا بنا زیدیم ما رشت پینیا پروگرام خو تو منش کتا امی ما پروگرام ورشت زاو سپاس کنو زاو تشکر بله گوشتر ما نهجایی ما نو هفته جی رینا رشت پینیا پروگرام خو پروگرام ما ده هفته دری اینو پشکش کردنه دفتر را پی رینا این روز این ساعت ده ما دو پیا بریم حتی نو اوچا ویشیده ردیده سلامتیده بمانیره نگام خاطر بشیمه

Bank Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Farklı tarihlerde ve yerlerde yaşamını yitirenler için Nusaybin ve Cizre'de kurulan taziyelere kitlesel ziyaretler yapılıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürecin sadece güvenlik politikası olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim dedi. Adalet Bakanlığı, Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınması ilişkin başvuruyu reddetti. 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni dijital bulgular ortaya çıktı. Dosyaya giren uzman mütalaasında Kabayış'ın kaybolmasından günler sonra telefonuyla bağlantılı Google hesabına erişildiği ve 10 Ekim 2024'te cihaz silme işlemi yapıldığı belirtildi. Ahim'in Osman Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğine ilişkin kararının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, anayasanın 90. maddesinin Ahim kararlarının bağlayıcılığına dayanak oluşturamayacağını savundu. 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı. Adaylar 8 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek. Sınav ise 25 Ekim'de gerçekleştirilecek. Din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları 22-30 Eylül'de alınırken sınav 1 Kasım'da yapılacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü için çağrı yapan Urfa Emek ve Demokrasi Platformu barışı büyütmek için herkesi alanlara çağırdı. Antep'in Merkez Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İran Kürdistan'ı Siyasi Partileri İttifakı bölgesel gelişmeleri tartışmak amacıyla 25 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda İran'da bölgede yaşanabilecek olası değişikliklere karşı Kürt siyasi partilerinin kapsamlı hazırlık yapması gerektiğini vurguladı. Hindistan'ın Bihar eyaletinde sınavlardaki usulsüzlük ve işsizlik politikalarına karşı düzenlenen öğrenci protestosunda 6 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından annesiyle birlikte alandan çıkarıldığı görüntüler tepki çekti. ABD merkezli haber sitesi Politico, CIA direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde Rus yetkililere özellikle Baltık ülkelerine yönelik gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları ve İran'a askeri desteği azaltmaları çağrısında bulunduğunu ileri sürdü. Panama, El Nino'nun yol açtığı şiddetli yağışların ekonomisini ve vatandaşların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle ülke genelinde en yüksek seviye alarmı ilan etti. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde 289 kişi hayatını kaybetti. 73 kişi yaralandı. Aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu 826 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Meta akıllı gözlüklerine karşı yeni bir adım da Norveç'ten geldi. Norveç gözlüğü kullanan kişilerin diğer insanların iznini almadan görüntülerini alabilmeleri, canlı paylaşabilmeleri ve verilerinin işlenmesine karşı adım atmaya hazırlanıyor. Çin'in başkenti Pekin, dünyanın dört bir yanından gelen en gelişmiş robotların yarıştığı dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 16 ülkeden 666 takımın toplam 2056 robotla katıldığı etkinlikte robotlar koşu, zıplama, dans, boks ve serbest dövüş gibi farklı kategorilerde yeteneklerini sergiledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگدانا شما همینان وایر ویجی زوان ما
1: Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android.
2: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hafta sonu Ahmetspor ve Trabzonspor karşılaşması Ahmet'te oynanacak. Trabzonspor'u Kürt'e yakışan bir ev sahipliğiyle Ahmet halkımız karşılasın, Burgcu Hezyanlara karşı onurlu bir duruş ortaya koysun dedi. Bağımsız maden iş yöneticilerinin tutuklanmasına sendikalar, siyasi partiler ve hak örgütleri tepki gösterdi. Tepkilerde madencinin alın terini çalanlar değil, hakkını arayanlar yargılanıyor denildi. Osman Kavala, Ahim Büyük Daire kararının ardından yaptığı açıklamada mahkumiyet sürecinin incelendiğini belirterek, somut ve ikna edici delil olmadan özgürlük hakkının kısıtlanamayacağını vurguladı. Urfa'nın Siverek ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Toplantıda ABD-İran arasındaki müzakereler, Hürmüz Boğazı ve bölgesel sorunların konuşulması bekleniyor. Pakistan'ın İran ve ABD arasında arabuluculuk rolünün devam edeceğini söyleyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, diplomatik girişimlere devam edeceklerini söyledi. İsrail, işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın İsrail askerlerine İHA'larla saldırdığını öne sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan 20 Ağustos'a kadar İsrail saldırılarında 4346 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da 2023'te faaliyetleri yasaklanan Artgemeinschaft adlı Neonazi Derneği'ne yönelik operasyon yapıldığı bildirildi. 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan Halit Şeyh Muhammed ile 3 sanığın yargılanmasına 5 Haziran 2028'de başlanacak. Yaklaşık 25 yıldır devam eden hukuki süreçle sanıklar idam cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. NASA Başbakanı Jared Isaacman, yapay zekanın hızla büyüyen enerji ihtiyacına karşı veri merkezlerinin dünya yörüngesinde kurulmasını önerdi. Isaacman, merkezlerin uzayda güneş enerjisinden yararlanabileceğini ve elektrik şebekeleri üzerindeki baskının azaltılabileceğini savundu. Almanya'nın en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda sivrisineklerden sıtma bulaşan 6 çalışanın ikisi hayatını kaybetti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranda tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

aleminden geldin, bir hoşsun, bir kadeh doldur, bu son olsun. Arkası yoksa, sen de yoksun, sen de yoksun.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hafta sonu Ahmet Spor ve Trabzonspor karşılaşması Ahmet'te oynanacak. Trabzonspor'u Kürt'e yakışan bir ev sahipliğiyle Ahmet halkımız karşılasın, Burkçu Hezyanlara karşı onurlu bir duruş ortaya koysun dedi. Bağımsız maden iş yöneticilerinin tutuklanmasına sendikalar, siyasi partiler ve hak örgütleri tepki gösterdi. Tepkilerde madencinin alın terini çalanlar değil, hakkını arayanlar yargılanıyor denildi. Osman Kavala, Ahim Büyük Daire kararının ardından yaptığı açıklamada mahkumiyet sürecinin incelendiğini belirterek somut ve ikna edici delil olmadan özgürlük hakkının kısıtlanamayacağını vurguladı. Urfa'nın Siverek ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Toplantıda ABD-İran arasındaki müzakereler, Hürmüz Boğazı ve bölgesel sorunların konuşulması bekleniyor. Pakistan'ın İran ve ABD arasında arabuluculuk rolünün devam edeceğini söyleyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, diplomatik girişimlere devam edeceklerini söyledi. İsrail işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın İsrail askerlerine İHA'larla saldırdığını öne sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan 20 Ağustos'a kadar İsrail saldırılarında 4346 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da 2023'te faaliyetleri yasaklanan Artgemeinschaft adlı Neonazi Derneği'ne yönelik operasyon yapıldığı bildirildi. 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan Halit Şeyh Muhammed ile 3 sanığın yargılanmasına 5 Haziran 2028'de başlanacak. Yaklaşık 25 yıldır devam eden hukuki süreçte sanıklar idam cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. NASA Başbakanı Jared Isaacman, yapay zekanın hızla büyüyen enerji ihtiyacına karşı veri merkezlerinin dünya yörüngesinde kurulmasını önerdi. Isaacman, merkezlerin uzayda güneş enerjisinden yararlanabileceğini ve elektrik şebekeleri üzerindeki baskının azaltılabileceğini savundu. Almanya'nın en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda sivrisineklerden sıtma bulaşan 6 çalışanın ikisi hayatını kaybetti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Eyvallah.
1: Eyvallah abi, sonunda.
0: Al yarısını ya.
1: Eyvallah abi.
0: Sigara kullanıyor musun?
1: Bir nefes alalım be.
2: Anybody else see that weird light last night?
3: What weird light?
2: Darbo the streak down barking.
4: Could have been lights from a helicopter.
3: Or a UFO.
5: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri O Ak Caddesi'nin sonu. Film gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
6: Place. Grab anything you can use as a weapon.
7: And the kids, God's looking out for us.
8: What about the people who are out there getting eaten?
5: Aksiyon, bilim, kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
9: Cinevizyon. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
6: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

قد حزار رحمة لوابا ملاي من بقية من قرى وبقلستان مكاني وبهشتة.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
6: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Vega.

Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Televizyon.
1: Çok eğlenceli değil mi?
2: Ben bir kara canlısıyım, orası kesin.
1: Tutunun, çarpacağız.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
4: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
5: Babaya gel, canım benim.
4: Başka çare yoksa patlat gitsin.
3: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
6: O ses de neydi?
2: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
6: Aa, olmaz ki ama.
7: Cinevision.

0: gedenê.
1: Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ve Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.

aşağı eli yaylasına göçemedik vay. Aşın yiyip sularını içemedik hey.

Pevgamı teyna sevet Allah be veli niya Maviyen emelü tode sila jargeye vesena Ez son tiki yena Dilapa gonya to moramıdı Dezeme mire beşiye Bir Bir Yine mi bakamerne Kamış bu sar, kamış omnon yeni vabiru. Hatta ki şia eskeri Osmani maserra nişi, Çin'a militori germen yapıza takile. Dene serbestiye, zem bu. Bir, bir, nasıl bir karındaki? Ne kavgadı, sevdama ne mezet ne manu. Piyaşımı bir merdene, ez, ti, zem bu sevdama. Hava bedel. Deyağ bıdı, stare bezer yamiri, ez ben dara kevi bir...

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

Rolaşan nefesine Çek şu hayalini Göster gerçek yüzünü

Bo aşitiye, bo dostaniye, bratiye, piştgiriye, bara gaynim bistirin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarımla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.